davet yerisini ver diye. Çok güzel bir var burada. Minimse, bu da bir besye. En fawını diye kosmo.

sirianen yine kem. Bayan bile yapamazsın o bayan ki. Ama radyo, radyo, ya nasıl yok?